0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Şöyle ses ayarlarımı da yaptıktan sonra dilerim daha verimli, güzel bir şekilde yayına devam ederiz diye ümit ederek programımı açmak istiyorum sevgili dostlar. Saatlerimiz 15.10'u gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı Didis Helmut Radyosu'ndan, Didis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Yine muhteşem mi muhteşem, güzel mi güzel bir program sizleri bekliyor sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Nasılsınız, keyfiniz nasıl, neler var neler yok? Dilerim sağlığınız, sıhhatiniz iyidir bu haftada. Sizlerle paylaşmak istediğim bir sürü konu var. Bende ne var ne yok derseniz, vallahi bende hem çok şey var hem hiçbir şey yok. Neye göre, kime göre derken, böyle bir iki gündür bir duygusallık üzerimde derken, artık bu hafta umduğunuz Leyla'yı değil, bulduğunuz Leyla'yla idare edeceksiniz. Ne olmuş ne bitmiş sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla bu hafta da bu pazarda sizlere her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, bu hafta da yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Böyle duygusal şarkılarla gidiyoruz. Ben bir evde bir tur geçtim bunların üzerine. Şu an dinlemekte olduğunuzu.

0: Duyduğunuz üzere benim her zaman bu şarkıyı dinlediğimde Keloğlan aklıma geliyor. Keloğlan'ın filmi. Vallahi içim dışıma çıktı değerli dinleyenlerim bu şarkıları dinleyip geldiğim için stüdyoya. İki gündür de böyle duygusalım birazcık. Sizlerle paylaşırım birazdan. İnşallah böyle bir ağlaya ağlaya geldim programa. Şarkılar içimi dışıma çıkardı. Başka şeyler de oldu derken, dediğim gibi bu hafta umduğunuz Leyla'yı bulduğunuz Leyla'yla idare edeceksiniz. Değerli dinleyenlerim, bazen işte yani biliyorsunuz zaten böyle ben bir koç burcu olarak inatçı, asi dedik böyle istikrarlı giderken yükselenim de oğlak, böyle disiplinli, çalışkan. Balık burcu beni mahvediyor. Ay burcum balık. İşte bütün o duygusallık, bütün karizmamı çiziyor değerli dinleyenlerim. O kafa tutan, asi, böyle güçlü koç bilmem ne, o gidiyor. O geliyor o balık. Bütün beni böyle yerlere falan seriyor. Duygusallığım, romantikliğim ondan kaynaklanıyor. Neyse, çok şükür bin şükür. Vallahi kombinasyonum çok iyi. O da iyi, bu da iyi. Böyle de güzel, öyle de güzel değerli dinleyenlerim. Olsun bakalım hayatın içinde, eğer sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse, sevdikleriniz yanındaysa, çok da bir şeye gerek yok mutlu olmak için. Birazdan paylaşacağım neler olmuş, neler bitmiş. Ağlamamın başka sebepleri de var. Neyse, birlikte ağlıyoruz, birlikte gülüyoruz. Dilerim Allah ağlatmasın. Bu duygusal şarkılar birazcık daha insanı tetikliyor, ediyor falan derken böyle bir işte programa geldim. Şöyle 6 kat sporumu da yaptıktan sonra vallahi oturacağım, sizlerle dinleneceğim. Dedim ki programda oturup dinlenirim artık. Henüz daha oturamadım. Yemin ediyorum 2 gündür oturamadım. Şimdi oturacağım. Birazdan bir bardak su alırım. Ama hep de böyle olmaz değil mi? Böyle yavaş yavaş olmasın diyelim ve şöyle bakalım listemde neler var. Allah Allah, benim ruh hali herhalde acele ovasına hazırlamış ama buradan gidersek zaten otomatiğe bağlar. Mendillerinizi hazırlayın falan derim. Şuradan listeme tekrar göz atarken, evet, Erkin Koray bizi kurtarır diye düşünüyorum. Tabii ki sizler için hareketli güzel şarkılar da hazırladım. Dolayısıyla Erkin Koray'la şöyle bir havamız dağılsa mı, yoksa ben bir eski listeye döneyim. Sizleri de buradan ne yaptığım, ne ettiğimle ilgili bilgilendiriyorum. Ama bu versiyle gidersek buradan çıkamayız gibi geliyor bana. Ya olsun ya, bugün de böyle olsun. Hadi bakalım geçelim Haceli Ovası'na.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.29'u gösterirken ne ara yarım saati geride bıraktık fark etmeden. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Stüdyomuza, telefonumuza bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikleri iletebilirsiniz. Tabii ki duygu ve düşüncelerinize de açık bir program. Şöyle bir derin nefes alırken, derin derin solurken, vallahi bu şarkıları dinledikçe benim içim dışıma çıktı. Arka arkaya da geliyorlar, gelmekte olanlar. Konuya nasıl gireceğim bilmiyorum. Girsem mi girmesem mi onu da bilmiyorum. Duygusallaşırım diye, dolayısıyla programda da sulandırmayayım etrafı diye, şöyle bir yerlerden girip bir yerlerden çıkarım dilerim diye. Bilenler biliyorlardır. Bazen ara ara sizlerle de paylaşıyorum. Hani anlatıyorum ya size, böyle benim yolumu bekleyen, gece 11.30 falan demeden dolmalarımı getiren, bana anne şefkatini hissettiren bir komşum var. Şu an yoğun bakımda. Canım Lütfiyen benim. Kendisi şu an Türkiye'de yoğun bakımda. Dualarınızı eksik etmezseniz, gönderirseniz çok memnun olurum. Dilerim bir an önce şifasını bulur diyerek biraz böyle bir duygusallaştım. Hani bahsetmiştim ya bir keresinde böyle gördüğümde. Şöyle bahsetmek istiyorum onu da. Gece saat 11 falandı herhalde, 11.30 falandı. Evde yoktum, bir an zil çaldı. Sonrasında kapıya baktığımda tabii bir dedim ki kim acaba, ben eve girer girmez. Bir baktım elinde dolmalarla Canım Lütfiye'm. Dedi canın çeker, gördün diye getirdim. Geldim ama evde yoktum falan diye. Dedim benim geldiğimi nereden biliyorsun dedim. Arabanın sesinden dedi. Düşünün, arabama sesine kadar bilir. Sonrasında böyle çiçeği böceği severim. Bir keresinde de böyle kapımda falan çiçek var dedi. Çiçek güzelmiş falan. Sonra amcamla böyle ona sürpriz yaptık dedim. Amca dedim, Hasan amca sen hiç belli etme. Ben dedim eve ona getireceğim, bir tane de ben alacağım ona. Sonrasında gizli arkasından iş çevirip ona çiçek sürprizi yaptığım, bunun sayesinde benim Ege'nin şivesini, bana o sıcaklığı tattıran, çok sevinen, ondan sonrasında böyle konuşuyoruz bahçede artık, sağ olsun amcam da aynı gün o şeyi takmak için, çiçeği takmak için demirleri falan buldu geldi. Nasıl sevindi, nasıl bir insanın sevincinden mutlu olmak kadar güzel bir şey yok. Şöyle bakıyoruz, diyor ki bana canım Lütfiye'm, mahalleyi diyor yakıyoruz Leyla diyor, bak diyor evimin yakışığı geldi falan diyor. O kadar memnun oluyorum ki, o kadar güzel oluyor ki. Dolayısıyla sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, bakın, sevdikleriniz yanınızdaysa şükür çok önemli. Şadi Sirazi'nin de bir güzel lafı var. Böyle canım Lütfiye'm sakın bir yere gitme. Sakın, bakın çiçeği de ben aldım şimdi tatildeyken, duygusalım biraz. Cümlelerim dilerim sizlere güzel yansıtabiliyorumdur. Tatilde olunca çiçeğine bile ben çok iyi bakıyorum. Çiçeğin seni özledi, Leyla seni özledi. Dolayısıyla Rabbim bir an önce şifasını verir inşallah. Sizlerin de dualarınızı eksik etmeyin. Ben onu öyle seviyorum. Yani bayağı annem yaşında, öyle seviyorum ben onu canım Lütfiye'm diye. Böyle işte sevgili dostlar. O yüzden böyle insanı duygu boyutunu, ruh halini de etkileyebiliyor. Şunu da demek istiyorum ki şükür sevgili dostlar, şükür. Bakın ölüp gideceğiz gerçekten şu dünyadan. Hayatın ne zaman bittiği önemli değil. Geçen daha birkaç hafta önce helalleştik, konuştuk, gittik. Hayat nerede başlar, nerede biter hiç kimse bilmiyor. Hayatımızın hiçbir garantisi yok. Şu biricik hayatınızda göçüp gitmeden önce birkaç kişiyi mutlu edin, kimseleri üzmeyin. Dert vermeyin, tasa vermeyin. Gittiniz mi bir daha gelmeyeceksiniz. Bakın toprak olacaksınız sonunda, yaşarken çamurlaşmayın. Ve şükür, şükür etmek ruhunuza ve bedeninize ne kadar şifa. Şunu hatırlatmak istiyorum. Sadi Şirazi'nin Gülistan adlı eserinde sözünde bir güzel bir sözü vardır. Bakın şöyle der. Her nefes iki şükür lazım. Her nefese iki şükür lazım. Birini alırsın, canın tazelenir.
Birini verirsin, ruhun hafifler. Dolayısıyla sadece nefes aldığınız için bir nefese iki şükür. Böyle işte değerli dinleyenlerim, sizlerle paylaşmak istedim her zaman olduğu gibi. Dilerim sizlerin, sevdiklerinizin sağlığınız yerindedir. Hayat bazen çok boş, çok anlamsız, çok böyle anlarda çok başka, çok da değersiz, çok da bir şey ifade etmiyormuş gibi geliyor ama böyle işte sevgili dostlar, müziği de bayağı bir kapamışım ben. Konuyu değiştirelim mi? Değiştirelim. Bakalım şöyle bir listeme, başka konulara da geçerken şarkıları mı durdurdum, ne yaptım onun da farkında değilim. Sesi kısmışım ya. Olsun bakalım, olsun, bir şey olmaz.

0: kulaklarında numarayı tuşla.
1: Şimdi canlı yayın başlıyor.
2: Canlı yayın telefon numaramız 088 16 66 777. Haydi Kap telefonu 088 16 66 777 numarasını ara ve yayına bağlan.

Allah Allah ya baba, Remix 2017 sizlerle birlikte değerli dinleyenlerim. Vallahi ruh haliniz için böyle hareketli güzel müzikler dinleyin. Ben genelde slow parçaları seçtiğimden böyle bir iki gündür olaylar da böyle üst üste gelince ruh halinize göre müziklerinizi gerçekten doğru seçin. Çünkü enerjinizi, yaşama bakış açınızı, keyfinizi, duygu boyutunuzu belirliyorlar. Çok da işe yarayabiliyor. O müziğin sayesinde çok daha da iyi hissedebiliyorsunuz. Baktım gidiyorum böyle, gidişat çok da iyi değil. Böyle ağla ağla böyle gıy gıy gıy gitmeyelim dedim. Şöyle hareketli, bereketli, güzel müziklerle de neşelenelim. Ruh halimiz değişsin istedim ve değişelim, dönüşelim derken de 3 dakika sonra haberlere bağlanıyoruz değerli dinleyenlerim. Leyla'lı saatler tabii ki 16'daki, saat 16'daki haberlerden sonra tekrar ben burada olacağım. Dolayısıyla müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Titiz Helmut Radyosu'nda kalın. Titiz Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bal. Saat 16'daki canlı yayında tekrar görüşeceğiz. Radyolarınızın frekansıyla oynamayın.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den tekrar beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Dilerim sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 DTSL Mod Radyosu'ndan, DTSL Mod Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Bu pazarda, bu andan, bu canlı yayından yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Ne diyoruz? Bu programda da şükrümüzü ihmal etmiyoruz. Şükürün o kadar ruhunuza, bedeninize faydası var ki sevgili dostlar. Hani Mevlana'nın da bir sözü var ya, Mevlana'nın, gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun diye. Böyle şükürleriniz çok olursa, şikayet enerjisinden çıkarsanız daha da hayatınız verimli olur, değişir, dönüşür. Tekrar Şadi Sirazi'nin sözünü de hatırlatmakta fayda görüyorum. Böyle Şadi Sirazi'nin Gülistan adlı eserinin ön sözünde bu söz yer alır. Yani her nefes iki şükür gerektirir değerli dinleyenlerim. Her nefes iki şükür. Birinci nefes, birini alırsın canın tazelenir, birini verirsin ruhun hafifler. Dolayısıyla sadece nefes aldığımız için şükretsek bile o da yeter, bu da kâfi diyerek sağlığınızın, canınızın kıymetini bilin sevgili dostlar. Lütfiye'me de dua etmeyi unutmayın diyorum. Ve şöyle listeme göz atmadan önce sizlere telefon numaramı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan da stüdyo bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediklerinizi bana iletebilirsiniz sevgili dostlar. Elfida geliyor. Gelsin mi? Bunu Ozan Beşir'den de dinlemeyi çok severim. Şimdi gelmiş bakalım.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.38'i gösterirken yine birbirinden güzel, özel müziklerle devam ediyoruz. Yapay zeka da maşallah boş durmuyor. Birbirinden güzel müzikler, en favorilerim Gönle Sitem, Lal Müzik'ten. Bayılıyorum, bayılıyorum. Yani o müziği dinlemelere doyamıyorum. Evet dostlar, sizler de şimdilik benim seçtiğim şarkılarla devam ederken, ilerlerken program. Eğer dinlemek istediğiniz şarkılar varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanıp isteklerinizi bana iletebilirsiniz. Bu arada bir 20 dakikam kalmış sizlerle birlikte. Hadi bakalım, bakalım bizi neler bekliyor.

0: dostlar, değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Böyle yavaş yavaş başladık programa. Sonradan böyle ağlayarak demeyelim de duygusal başladık, hareketli bitirelim dedim. Şöyle kalkın yerlerinizden, nerede hareket orada bereket diyorum. İki çalkalayın, iki dönün etrafınızda. Eşiniz, sevginiz varsa şöyle bir elinden tutun, çevirin. Bir enerjiniz yükselsin, bir havanız değişsin. Bir canlanın, bir kanlanın.
1: Leyla, ne ararsanız bu programda var. DJ Leyla.
2: Leyla ile Leyla'lı Saatler. Leyla ile Leyla'lı Saatler.
0: Bu arada öyle böyle derken programın da sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Dilerim keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle dans edelim mi? In the mix. Benden sonra siz devam edin. Hareketiniz, bereketiniz evde her zaman, keyfiniz yerinde olsun diyerek. Sürçülisan ettiysem affola diyorum değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bu hafta da bana ayrılan süreyi doldurdum. Bir Leyla'lı Saatler'in sonuna geldik. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Titi Salmont'ta kalın. Biraz sonra Neşeli Pazarımız var. Onu da dinlemeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın.

0: Neşeli saatler.
1: Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Hayırlı akşamlar TikTok'taki arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı akşamlar. Gurbetin çeneçenin deşenin sesi, Vesla'nın nesi. TikTok'ta sizlere buradan kucak dolu selamlar ve sizlere de buradan Helmut FM'den, Neşeli Pazar'dan hepinize selamlar gelirken getirirken Ferdi Babamızın parçasıyla açılış yaptık. Gerçekten böylece damat parçalara var mı ya? Olmaz mı ya? Ya olmaz mı? Derken bir bakalım, şöyle bir bakalım, bir sayfamıza gelelim. Güzel bir parça var şöyle, bir biliyorsunuz sevgili dostlarımız, bu parçayı ben çok sevdim. Gerçekten öyle bir usta parçası ki ne? Müslüm Baba'nın da parçası mıdır? Böyle bir parçalardan bir tanesi var. Ferdi Baba'nın Müslüm Baba'nın usta diye. O parçayı çalacağım ama bu parça daha özel. Özel bir parçalardan bir tanesi. Bu parçada şu an TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan hemen gönderelim diyoruz. Çal, çal ustam, çal diyorum. Bu akşam da benim için çal diyor. Hadi bak, çalalım o zaman, gönderelim.

sevgili dostlarımız. Programımız devam ederken, söz seslendirirken şu an Murat adaşım evet adaşım katılmış. Kendine çok teşekkürler derken, bakalım neler var, kimler var, üstler var, isimler var. Kurtuluş, evet Kurtuluş 46 mı? 46 48 mi diyor. Evet, ona da çok teşekkür ederken şu an sizler de bizleri dinliyorsanız şu ses aralığı az biraz daha kısayım şöyle sevgili dostlarımız. Evet, bakıyoruz nereye gelecek. Şu an güzel bir parça daha hazırladım. O parçada sizlere armağan etmek istersen. Evet, öncelikle Helmut FM Neşeli Pazar'dan istek hatlarınızı belirtelim o zaman. İstek hatlarımız 0653 2050 46'ya isteklerinizi WhatsApp adresinden gönderebilirsiniz derken. Evet, şöyle Fatma Hanım'a da çok teşekkürler derken, o da katıldı bize, ona da çok teşekkürler ederken, evet, sıradaki parçamız arabesk parçalardan bir tanesi, gelsin bakayım, gönderelim o zaman.

Koca bir ömür bekledim, dönmedim. Bir kadeh içtim, bin kadeh çektim. Şimdi kaldım kendimle baş başa. Adınla yanarım, hatıranla yaşardım. O bile yetmedi bir, sen olmadın.

adına yazdım. Sayfaları çevirdim. Her satırda yandım. Şimdi o defteri kapatıyorum. Bir daha açılmamak üzere. Bir daha seni sevmemek üzere.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken, sevgili dostlarımız, güzel şarkılardan, güzel türkülerden gelirken programımız devam ediyor. Böyle parçalardan devam ederken sevgili dostlarımız, TikTok'taki arkadaşlarımıza bakalım şöyle. Faik, evet, Sonmez, Selahattin Eybüyü, Rabiye Durmaz. Gerçekten bu arkadaşlara selamlar gönderirken, sıradaki parçaya da girdinlere armağan edelim derken, evet, çok beğeni gönderin, beğeninizi çok bekliyoruz sevgili dostlarımız. Çok beğeni olmak istiyorsunuz, yaklaşık böyle Türkiye saatiyle 27'de, Avrupa saatiyle 19'da da buradayız. Biz şu an canlı yayındayız ve TikTok arkadaşlarına burada selamlar derken hemen sıradaki parçamız de geliyor. Şöyle bir hareketli parçalardan bir tanesi geliyor, gelsin bakayım, gönderirim o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, Nuray Polat'tan dinledik Padişah derken sevgili dostlarımız. Bu parçayı ben beğenmedim ya, şarkısının sözünü mü beğenmedim derse. Sibelcan gerçek bu parçayı söylüyor. Sibelcan da gerçekten padişah olan güzel parçalardan bir tanesini söylüyor. Evet, öyle bakayım, Rafet Usta. Rafet Usta'ya arkadaşlar, çok teşekkürler. Veli katılmış. Evet, ona da selamlar derken böyle güzelce TikTok'ta yayınlarımıza devam ederken. Evet, isteklerinizi de bekliyoruz. 0653-2050-46 derken gönderin isteklerinizi. Sıradaki şöyle bir bakalım ne gelecek, ne geliyor. Şöyle bir Laz kızı mı gelsin diyoruz. Evet, şöyle Karadeniz Türklerden bir tanesini çalalım mı? Gönder bakayım, gelsin bakayım Laz kızı.

Evet, Fransız Yöderi'ndeki en güzel bir parçalar dinlerken şu an beğenileri istiyoruz. Evet, beğeni gönderen arkadaşlarımıza şöyle isim yazmamış ama en 15, 20, 25 tane P yazmış. Evet, canlı yayını beğenmiş arkadaşımıza. Ona da çok teşekkür ederken TikTok'ta da böyle söylesinler, canlı yayındayız. Evet, şöyle bir WhatsApp adresimize bakalım. WhatsApp adresimizde de bir istek var. Kim göndermiş? Ferhat arkadaşımız göndermiş. Bravo Murat abi demiş. Şu an TikTok'ta da seni izliyoruz demiş. Gerçekten Ferhat arkadaşımıza çok teşekkürler ederken. Sıradaki parçayı sana armağan edelim o zaman. Gelsin bakayım şöyle sağ sol tarafındaki bilgisayardan gönderelim o zaman. Gelsin.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler'e devamlı geliyor. Hoş geldiniz sevgili ustamız, hoş bulduk. Evet sevgili ustamız, selamlar demişler. Emre selamlar. Teyze oğlu değil mi? Evet, teyze oğlulara teşekkürler. Bizler şu an nerede dinliyorlarmış? Dünyanın öbür ucunda. Yani Türkiye'den dinleyenler var. Türkiye'den çok selamlar derken buradan sizler de TikTok'a katılmak istersiniz. Elmot FM ya da Hacı 4657'ye çevirebilirsiniz. Şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız, istek var. Ziya Polat. Evet, Ziya Polat arkadaşımız şu an bizi dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama gönlümden bir parça geçti. Kendi yöresinden, yani bizim Kahramanmaraş'ın sınırından bir tanesi Adıyaman'a geliyor. Adıyaman türküsünden bir tanesi Ziya arkadaşımıza gelsin derken bakalım hangi parçası geliyor. Şöyle bir bakıyoruz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız Adıyamanlı, gerçek Adıyamanlılar da biliyorsunuz Türkiye'mizin A harfiyle başlayan parça adayı. A harfi kaçıncı sırada geliyor? Ya 03 ya 04 olarak. Evet, Adıyamanlılara da buradan çok teşekkür ederken Uğrak Adı. Evet, gerçekten arkadaşımız Uğrak. Ne, Uğrak Uğur mu? Seko. Evet, Seko arkadaşımıza çok teşekkürler derken buradan selamlar derken TikTok'ta arkadaşımıza selamlar derken isteklerinizi yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. İstekleriniz varsa TikTok'ta yazabilirsiniz. Evet, biz de burada sizleri esirmeyiz. İsteklerinizi göndeririz. Bakalım sırada ne var? Sırada ne, hangi parçamız var? Oo, vallahi gerçekten Orhan babamız var mı? Olan bir parça olsun, sürpriz olsun o zaman Orhan babamızdan. Gelsin bakayım.

0: Evet, bütün Ayşelere gelsin bu parça. Adı üstünde, Orhan babamızdan dinliyoruz. Ayşem.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Neşeli saatler.

Anşem derken şu anda Anşe Gülü'nden dinliyoruz. Güzel bir parça sevgili dostlarımız. Güzel parçalardan bir tanesi. Evet şöyle arkadaşlık katılan arkadaşlarım da çok teşekkür ederken çok beğeni gönderiyoruz. Selamlar derken selamlar yazmışlar. Evet 06-53-20-50-46 derken Abdullah Çapper. Çapper mı? Çapper. Evet Çapper'a çok teşekkürler derken çok beğeni bekliyoruz.

Aynı şekilde annemle rahatlayacağım. Gerçekten sevgili dostlarımız son 6.5 dakika sonra haberlere bağlanacağız. Evet TikTok arkadaşlarımıza buradan çok teşekkürler derken. Evet bizleri takip etmeye devam ediyorsunuz. Evet sırada Sinan Özen geliyor. Sinan Özen'den sonra haberlerden sonra tekrar canlı yayınlar sizlerle birlikteyiz. Nereye kadar? Saat Türkiye saatiyle 20, Avrupa saatiyle 19'a kadar buradayız diyoruz.

Sevgili dostlarımız, rahmetli Barış Manço'dan da dinliyoruz. Evet, haberlerden haberlere doğru buradayız. Evet, TikTok'ta da arkadaşlarımız da burada sıramlar derken, hepinize bol dinlemeler derken yayınımız devam ediyor. Bir ara vereceğiz böyle sevgili dostlarımız. Ara verince sizlerle devam edeceğiz sevgili dostlarımız.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, geceler mağazamacıdan geldi. Allah rahmet eylesin derken bu parçada geceleriniz olmazsa gündüzleriniz hiç olmaz diyor. Dünya döndükçe böyle gece böyle gündüz oluyor. Günler geçiyor. Ömürden bir günde istiliyor sevgili dostlarımız. Evet, şuradan bir bakıyoruz. Galatasaraylı Mürru demiş. Evet, bu da arkadaşımız, ben biliyorum. Gazi arkadaşımız. Evet, çok gazi. Gazi'den kalma yani. Gazi arkadaşımıza çok teşekkürler derken şu an bizi dinliyormuş. Ona güzel bir parça da gönderiyorum. Evet, o parçaya bakalım. Hangi parça geliyor? Cengiz Kurtoğlu'dan gelecek. Yorgun yıllar, yorgun. Vallahi çok çalışmak iyi değil, çok gezmek de iyi değil, çok yatmak da iyi değil. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir tadı var. Tatsız iş olmaz diyoruz. Hadi bakayım, Gazi arkadaşımıza bu parçayı gönderelim derken, evet Ahmet Uzun, evet Ahmet Uzun'a da çok teşekkürler. Bu sıradaki parçayı da kendine armağan edelim. Yorgun yıllar, yorgun yıllar derken, gelsin bakayım.

seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler. Neşeli Saatler devam ederken böyle programımızı, evet, Gazi arkadaşımıza gönderdik. Yorgun Yılların, Cengiz Kurtoğlu'dan dinledik sevgili dostlarımız. Evet, Leon arkadaşımıza teşekkürler. Şenay arkadaşımıza çok teşekkürler katıldığı için bizlere. Evet, şu an sıradaki parçaya gelinlere armağan edelim o zaman. Evet, şöyle bir bakıyoruz. WhatsApp adresimizde istekler var mı? Var, şu an bir tane istek var. Onu da bir açalım bakalım kim göndermiş derken. Sıradaki parçamızı gönderirken bakalım o isteği de çalalım o zaman.

Evet, şöyle bir bakıyoruz. Kimler katıldı, kimler? Burakan katılmış müsaade. Evet, şu an Türkiye bayrağından görürken Türkiye'den katılanlara arkadaşlarımıza çok teşekkür ederken Neşeli Pazar devam ediyor. Evet, Neşeli Pazar devam ederken sizlerden bakalım, şöyle bir Karadeniz türküsü çalalım mı? Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, TikTok arkadaşlarımıza çok teşekkürlerken bu dakika programımız devam ederken sevgili dostlarımız şöyle bir bakıyoruz. 4-4 tane arkadaşımız TV'ye. Evet, çoğu arkadaşlarımızın ismini şu an okuyamıyorum ama uzaktan welcome'da arkadaşımıza çok teşekkürler derken sıradaki parçamıza bakıyoruz. Ya Cenk Uskurtoğlu'dan dinleyelim mi? Gelsin mi?

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken son 15 dakikamız kalmış. Evet, canlı yayınımızın istekleri ve welcome arkadaşımız açın teşekkürler derken şu an bakıyoruz, güzel davet ediliyoruz ama şu an kendini canlı yayına alamıyoruz. Evet, şu an bakın welcome arkadaşımıza teşekkürler derken bir şöyle horon mu görmeyen garibim diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı? Dinleyelim o zaman, gelsin bakayım welcome'a.

bende. Şöyle çok ısrar etti hocalık hususunda, zaten kurnazlık vardır oflinin yapısında. Ofli dedi millete, sizi kırmayacağım, madem ısrar ettin.

Meftanızı götürürüm derenin kenarına. Yalavuz cenazenin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu şaşır diler bu işe.

Dediler hocaya meftamıza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu.

buraya. O ne bu ne anlamam, ben okudum o uçtu. Yukarıda ne etti sağ gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofliği hocam sanayısın. Olur olmaz şeylere hemşerim kanayı.

0: neşe böyle.
1: Neşeli saatler.
0: Evet sevgili dostlarımız, oflu oflu. Evet şöyle bir hangi parçaydı? İsmail Türüt'ten dinlemiştik oflulara. Evet oflu arkadaşlarımız, Trabzonspor arkadaşımız. Gerçekten böyle Karadeniz Türkler var mı? Olmaz mı yani gerçekten? Evet bakıyoruz şöyle programımızın 5 dakikası kalmış. Evet canlı yayınımızın 5 dakikası. Evet TikTok'taki arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken yayınımız devam ediyor TikTok'ta. Evet şu an canlı yayınımız Neşeli Pazar şöyle 5 dakika sonra programı sona erecek. Evet bakalım şu an sıradaki son parçamızı çalalım mı? Gelsin bakayım.

Evet sevgili dostlarımız, geldik programımızın sonuna doğru. Evet, Neşeli Pazar devam ederken, evet Neşeli Pazar'ın burada noktalayacağız. Evet sıkıntı arkadaşlarımızla devam yayınımız şöyle 10 dakika devam edecek. Ve Neşeli Pazar'ı haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın derken bu frekansı kaydedin diyoruz. Haftaya bir yere kaybolmuyorsunuz. Saat Türkiye saatiyle 20.18'den Avrupa saatiyle 17'de birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bye bye.